se da şanlı bende. Sağ ol Rabbim. Böyle sekiz fokain. Canım ve ezanı rakı. Esen çoğun.